Hava döner yine burada. Suyu da döner yine soyut. Koni de düğü dağrım. Lağzı gildi ödmeden. Yer atmıştan ağzıma. Müzik kemen gibi sağdan.